0: 咦？
1: 小绵绵好可爱，
0: 好可爱，10块钱一公斤。
2: Köşümüz körüktü bolsun, yolumuz körüktü bolsun. Al cüreyi.

0: çaldı bu.
1: Vay sınasın. Malcan aman be.
0: Amancılık amancılık. Susun şimdi de susun.
1: Evet canım. Kane bana bir şey var.
2: Rahmet.
0: Susun şimdi.
3: Rahmet.
0: Oğalıkım mesela. Gördüm bana. Susun
3: şimdi. Rahmet.
0: Şu.
2: Sabahın.
0: Yani.

0: 范冰冰，好可爱！咦，范冰冰好可爱，
1: 好可爱，10块钱一公斤。
2: Köşümüz körüktü bolsun, yolumuz körüktü bolsun. Al cüreyi.

0: Bir. Malta yok dedim. Kaydağı malta mende.
1: Ay. Sen maltağındı mı bardağı sır? Malta usta koyarın bulmasa. Zan kağış.
0: Malta yok.
2: Hey.
0: Bastı artma. Sultan.

0: Ir ten dar ten haitkilim. Havak švalso.
1: Yuktan dar.
0: Kefelerini ve zerin sağa bas ayağı.
1: Turustan dar.
0: Siz balalarga qaray alasız ba?
2: Nega qaray almaydı ekan?
0: Siz qaray almasangiz ana to'yga bormasanda bu?
2: Bala qaraudun ne qiyindigi bor deysin. Batayda da özüm baqıp yer jetkizdim ba.
0: Yaxşı.
1: Hey, adam sözün istiyor.
0: Niye? Bir de hiç bilim mi?
1: Dün dün dün.
3: Batay
0: tam nem de zon zon de çuşuyla.
3: Ay ne diyor yan bize?
4: 泡泡糖吃，对牙齿好。
0: 松胶鸭胶，吃吧。